Anladım. Allahu Ekber. Semi'allahu liman hamidah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Selam. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne.